intihar elimde rapi Julius'tur. Sodom Gomorrelik papirüstür. Her bakımdan afaroz edilmelik bir pürüzdür. Dümenciler de lafta dürüsttür. E tabi dürüsttür, en dülüsttür. Yörüptü yollara gene dökülürüzdür. Joziyar'da iz bırak teneffüstür.

Meranım hipotenüstür, nazı venüstür veya uranüstür. Bakudan lübek kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkese küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken türüzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Bata kemer okaliptüse firuzdur. Şiraz'a paf küfe bomb zıvana pilaruzdur. Esselam velhasıl iş bin Aleksan kolunuzdur. Eni külüstür, boyu külüstür. Etik bu taraflarda küflü papirüstür. Ateşte yanmıyorsa kandaki külüzdür. Nefesi

kavatma titlerin kırılsın hatırı. İşkembele biriktirme tırışkaları geviş getir. Aç da pançodan bir verse oku terse çap genişletir zati. Düz kontak hayat su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler conta yanıklarına gebe. Göçebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından halleyence keyif kaçırdı. Küçüldü çap çeper biçildi kaftan atılıdan sülük. Sümürge kumteper çalıntı çanlar asılsız keder kepengi. Bol çamurlu alışverişlere defol. Çek çöfilli klorofilli prototipli protokol. Sentetik neşeyle epidemik keşifler ağzın. Hop dedik hep bok yiyenlereydi itiraz velhasıl. İstif etti kendi fendine renkleri bu metropol yeter. İstemem ne Dorleyon ne Konstantin.

daha seni sevmek mi? Tövbe, tövbe aşkım, sevmek mi? Tövbe, tövbe, tövbe.